Dinledim sokaklarını, döktüm yeşilin. Sarılır mısın sokağın başında, görsen beni şimdi?